Rusya'ya gelen geldi. Sen de Rusya'ya gelen geldi. 11.000 saatten sonra öyle bir tuvalet olur. Altyazı M.K. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil

0: Dönüşler.
1: Efendimiz ve şarjman adres bu böyle parçayı bir daha metin yok. Bu ne tarz afiyet pasifinde istiyle de destek var.
0: Dönüşler.

0: Hadi Sancı.
1: Sancı.
0: Ulaşmayınca sen kaydan verdin. Evet, sonunda tanıdığım kadar kurmayı bir tanıdım. Ben böyle. Bir sonunda tanıdım.
1: Sancı.
0: Sancı.
1: Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı. Sancı

0: Hadi tatlı. Hadi. İyi bak hemen arkadaşlar.
1: Ben kanka konuşamadım ya.

0: Nasıl herhalde bir yaşlı soru geçti. Rekreasyon ve ücret ulaşımından sizi döndürüp oynayışına dönüşürüz.
1: Sıra geldiğinde,

0: Sağlar.
1: Sağlar, cüzdür, sağlar.
0: Sağlar, sağlar. Her taraftan kulağını yürekler. Hani bir cüzdür, mesela bunu da yaramadı ama. Nöz sağlar, biz de yüzeki mayalı. Koşak yasam, mesela beni gömdü geçeceğim.
1: Geçer, biz minyatı sağlar.

0: Bu ONF'den rahat etmediğinde esas düşürebilirsek sen bu ONF'den ilgin ilgilenme bir şey sana. Hemen gül.
1: Hello, I'm going to go to the center.

Haber yatayla Alfayı kabul edin. Size fotoğrafsız görüp yapmayın. Bekleyin o yatayla Alfayı. Bizden inançlı soğukluğu ikramı mevcut olsun ve Arapatlarına renkli. Hızlandır.